Ortu bin tada bu kumbe geri zambu at mali kumbe diyes. Zambu marab del otar genyet. Abengi tak bu mga chichi waro di korda di chindar gey.

Oh, dikeliyor yavrum. Ketone kovarno yine vata luri kamara kominte gülpülle. Koluri kamara unutma mi cevali. Sabacan kwa tanjar ni gira sarari satiko.

massa gonga bangoy yakuma farisar buligay samolo usmano yak sirak yak pambay sirak mazamba bukar njay usmano tenma joy no bay michimbel way man koy jale madu tale asid mbo ciongel ala je bunu yalla bege nu bayek yow bari gey birim gey bin tajaj ak natugo gey birim gey bin tajaj agal gey birim gey bin tajaj.

Gelin bakma canı. Muhtim canı gel, karamcayı. Karamcayı. Muhtim masam bacağım. Masam bacağım. Muhtim malim boy. Malim boy. Muhtim ama cevaballa, Süleyman cevaballa. Gel gel. Muhtim ama gel bindi, gel gel gel bindi. Yomakam muhtim bindi, haydi gel bindi. Haydi gel bindi, gel. Muhtim amin duvarda. Amin duvarda. Muhtim yorunca, kavuk yor. Maka muncay, mucur ilmamızın karamcayı. Karamcayı mucur mucur bir sadakam. Yasincayı, mucur mucur yasincayı. Akbala yasincayı, akbala yasincayı, kankucu yasincayı. Mankır bal muncatım yasincayı, yasincayı, yasincayı, yasincayı, yasincayı, yasincayı, yasincayı, yasincayı, yasincayı, yasincayı, yasincayı, yasincayı,

dinleyen Erzincan da bu kadar tembelçesi su belki bu kadar dinle kapırın şey bu kuru bir şakalı yan gitme ne gençeyi gip şakalı yan mürü ne bu bir gel akla akalı yan mühim yatı benim hani fatim göncay akla akalı yan mühim yatı fazar bir gün mü kuru basın fal mavdı meldeyken okul kulu benim hani fatim göncay.